Günaydın, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri. Evet, pırıl pırıl bol güneşli, şu an bile 19 derece olan bir sıcaklıkta Hamburg'da. Gerçekten hani ne derler, gözlerimize inanamıyoruz. Sabahın bu saatinde 19 derece bir sıcak var. Dolayısıyla da dışarı çıkacak olanlar ona göre giyinip çıksınlar. Efendim, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Saat 9'da 11 arasında en güzel şarkılar, en güzel konular ve tabii ki sizlerin istek şarkılarına yer vereceğim. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Evet, mikrofonda ben Mustafa Dolaş. Hoş geldiniz efendim.

Evet, Zinet Salih'le devam ediyoruz. Kalbim tatilde. Tabii ki malum şu an izin zamanı da ufak ufak geldi. Büyük bir tahminle bir hafta 10 güne kadar artık tatiller başlayacak, izinler başlayacak. Türkiye, İtalya vesaire, nerede sıcaklar, nerede güzel deniz, insanlar muhakkak ki oralara gitmeye çalışacaklar. Ve dolayısıyla da ufak ufak sizlere o moda alalım. O nedenden dolayı da Zinet Salih kalbim tatilde diyor.

Evet, bu arada değerli ablamız Sevim Tarhan bizlere yazmış. Demiş ki sevgili Mustafa'cığım, çok güzel bir enerjiyle programa başladın. Ben de sayende enerjini hissettim diyor. Kalktım ve bir çay koydum. Güzel gümbür gümbür bir program olacak diliyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli Sevim Tarhan ablamız. Evet, çaylarınızı ve kahvelerinizi alın. Ve tabii ki istek şarkılarınızı da bizlere yazmayı unutmayın.

Evet, radyosunu yeni açanlar için yeniden günaydın. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Pırıl pırıl, bol güneşli ve 19 derece. Bu saatte 19 derece bir sıcaklıkla güne başladık. Günaydınlar efendim. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Şayet ki bizleri aramak isterseniz 43-25-0-46 43-25-0-46 ya da WhatsApp numaramız 0177-837-47-74 WhatsApp numaramız 0177-837-47-74 numarasından bizlere yazabilirsiniz. Radyo Metropol'de mikrofonda ben Mustafa Dolaş.

Evet, radyosunu yeni açanlar için günaydın efendim. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Pırıl pırıl, bol güneşli ve 19 derecelik bir sıcak sabah hoş geldiniz. 43-25-0-46 numarasından bizleri arayabilirsiniz. Ya da WhatsApp numaramız 0177-837-47-74. 0177-837-47-74 numarasından bizlere yazabilirsiniz. İstek şarkılarınızı, türkülerinizi ya da varsa herhangi bir duyurunuzu. Birazdan istek şarkılara yer vermeye başlayacağım. Evet, radyolarınızın başına hoş geldiniz efendim. Mikrofonda ben Mustafa Dolaş.

Evet, sıradaki istek şarkımız Lübeck'e gidiyor. Lübeck'ten, Lübeck Koromuzun değerli koristlerinden, değerli aile dostlarımızdan, değerli Gülden Hanım yazmış bizlere. Gülden Albay, güneşli sıcacık bir pazar gününden günaydın Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum demiş. Tarkan'dan geçecek şarkısını çalarsanız memnun olurum. Akşam Lübeck'te koro çalışmasına görüşmek üzere, selamlar sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum değerli Gülden Hanım, değerli eşiniz Fecri Akif Albay'a da selamlar sevgiler. Akşamına tabii ki Lübeck korosundaki çalışmada buluşana dek hoşçakalın.

Evet, sıradaki bu güzel türkü daimi dinleyicilerimizden değerli İsmail Bey'in isteğiydi. İsmail Bey demiş ki günaydın Metropol ekibi ve dinleyicileri demiş. Hüseyin Uğurlu'dan bana dönek demişler. Herkese gelsin demiş. Saygılar İsmail demiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli İsmail Bey.

Evet, sıradaki bu güzel şarkımız değerli Mahmut Koçak için gidiyor. Mahmut Bey demiş ki güneşli bir Hamburg sabahından selamlar, saygılar ve sevgiler demiş. Mustafa Bey, yayınlar kolay gelsin. Bir fincan kahve olsam çalarsanız memnun olurum demiş. Gayet tabii ki bir fincan kahve olsam Muazzez Ersoy'dan geliyor. Değerli Mahmut Koçak ve bütün sevdikleri için geliyor. Ve aynı zamanda değerli Ayla Tosun bizlere yazmış. Ayla Hanım'dan rica ediyorum istek şarkısını bana tekrardan yazabilirse memnun olurum. Seni

Evet değerli Radyo Metropol dinleyenleri, sıradaki güzel şarkı değerli Ayla Tosun Hanım'ın isteği. Demiş ki günaydın herkese, sevgili Elif'cim ve sevgili Mustafa Bey kardeşim demiş. İyi yayınlar diliyorum. Dün çok güzel bir tarih kokan bir şehire gittik. Değerli arkadaşımızın düzenlediği Ertur Tevide Hanım'ın diyor turu. Yeni güzel arkadaşlar edindik. Sizden ricam, evet olarak andan çok güzel çok şarkısını rica etsem. Tüm sevdiklerime gelsin demiş. Mutlu pazarlar canlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli Ayla Tosun Hanım'a. Evet bu güzel şarkı değerli Ayla Hanım ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda. Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Mustafa Dolaş.

Evet, sıradaki tek şarkımız Bodrum'a gidiyor. Bodrum'dan değerli Neslihan Eskin. Değerli Neslihan Hanım demiş ki günaydın, Hamburg'un en güzel radyosu Bodrum'dan sevgiler. Bugün benim istek şarkım Tarkan'dan Yo şarkısı, güzel yayınlar demiş. Çok teşekkürüz değerli Neslihan Hanım. Bizler de buradan Bodrum'a selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, Tarkan'ın Yo şarkısı değerli Neslihan Eskin ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda.

Evet, sıradaki istek şarkımız Hamburg Türk Sanat Müziği Koromuzun değerli koristlerinden değerli Demet Güler bizlere yazmış. Demiş ki günaydınlar, hayırlı, musmutlu, sağlık, huzur dolu bir pazar diliyorum. İşleriniz rast gitsin, içinizden geçen her dileğiniz gerçekleşsin demiş. Müslüm Gürses'ten Anlatamadım şarkısını çalarsanız çok mutlu olurum. Müziği seven herkese gelsin, şimdiden çok teşekkür ediyorum demiş. Rica ediyoruz değerli Demet Güler. Evet, Demet Hanım bizim Hamburg Türk Sanat Müziği Koromuzun değerli koristlerinden. Müslüm Gürses'in Anlatamadım şarkısı değerli Demet Hanım ve bütün sevdikleri için kulaklarınıza. Radyo Metropol'desiniz.

Evet değerli Radyo Metropol dinleyenleri, sıradaki tek şarkımız yine Hamburg Türk Sanat Müziği Korumuz'un değerli koristlerinden değerli Vecdi Önis için gidiyor. Vecdi abi demiş ki sevgili Mustafa kardeşim ve Hamburg Radyo Metropol'ün değerli dinleyicileri demiş. Böyle güzel sıcak ve güneşli bir pazar gününden hepinize günaydınlar demiş. Mustafa kardeşim demiş her zamanki gibi yine sayende güzel bir pazar gününe uyandık. Güne güzel enerji içinde. Bugün benim için demiş Zara ve Kuti'den Hayatımın Anlamı şarkısını çalarsan beni çok mutlu edersin. Gayet tabii ki değerli Vecdi abi. Evet geçenlerde Vecdi abi biraz rahatsızdı. Yoğun bir şekilde grip olmuştu. Kendisine geçmiş olsun diyorum ve acil şifalar diliyorum. Tarkan aynı zamanda Zara ve Kutsi'den Hayatımın Anlamı şarkısı değerli Vecdi abi ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda. Evet Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Evet, sıradaki bu güzel şarkı Mersin'e gidiyor değerli. Müzeher Öz ablamız bizlere yazmış. Demiş ki, günaydın Mustafa Hocam ve Metropol FM dinleyicileri. Güzel yayınlar diliyorum sizlere, kolay gelsin. Güneşin şehri Mersin'den selamlar. İstek şarkım Mine Geçili'den Aşk demiş. Evet, Mine Geçili'nin güzel sesinden Ah Aşk şarkısı Mersin'e gidiyor değerli. Müzeher ablamız ve bütün sevdikleri için Mine Geçili kulaklarınızda.

Evet değerli Radyo Metropol dinleyenleri, sıradaki şarkımız Avusturya Viyana'ya gidiyor. Avusturya Viyana'dan bizlere yazan değerli Ayşegül Hanım. Ayşegül Hanım demiş ki Devrim Güneş'ten Sen Hiç Mi Baharı Görmedin şarkısını çalabilirsiniz, mutlu olurum demiş. Gayet tabii ki. Evet Ayşegül Hanım ve bütün sevdikleri için tabii ki bu arada Avusturya Viyana'da selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz.

Evet, sıradaki güzel şarkı Hamburg'dan Ahmet Bey bizlere yazmış, iyi yayınlar demiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ahmet Aksoy. Ahmet Aksoy demiş ki Mustafa Ceceli'den Simsiyah şarkısını çalabilirseniz mutlu olurum demiş. Evet, Mustafa Ceceli Simsiyah. Kulaklarınızda.

Değerli Radyo Metropol dinleyenleri, sıradaki seks şarkımız Lübeck'e gidiyor. Lübeck'ten sevgili Sema Demir Şener, güneşli bir günaydın demiş sevgili Metropol ekibi. Kedim Çiko ile beraber veteriner kliniğinin önünde siz dinliyorum demiş. Volkan Konak'tan Yarim şarkısını çalarsanız sevinirim. Herkese şahane bir pazar. Evet, çokumuza da şifalar diliyorum. Evet, kedinizin ismi Çako galiba. Çako'ya bizler de acı şifalar diliyoruz. Evet. Değerli Sema Demir Şener ve bütün sevdikler için Volkan Konak kulaklarınızda. Yarim yarim.

Evet, sıradaki istek şarkımız değerli Sevim Tarhan ablamız için geliyor. Sevim ablamız demiş ki Musabacığım istek şarkım Nise'den Anka Kuşu'nu çalarsan sevinirim demiş. Gayet tabii ki Sevim ablam ne demek. Evet, Anka Kuşu değerli Sevim Tarhan ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda.

Evet, sırada Betül Hanım'ın isteği var. Betül Hanım bizlere iyi yayınlar dilemiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Betül Hanım'ın isteği, ah o 70'li yıllar. Gerçekten çok güzel, çok harika bir şarkı olmuş. Ve bu şarkıyı tabii ki yapay zeka ile hazırlamışlar. Ama gerçekten melodisiyle, sözleriyle harika olmuş. Betül Hanım ve bütün sevdikleri için kulaklarınızda.

0: sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken.
1: Üç sıradaki güzel şarkı Ümit Besen ve Pamela'nın düeti. Bu şarkıyı Avustralya'dan Pınar Ekşioğlu. Pınar Hanım demiş ki evet birkaç haftadır sizleri dinleyemiyorum ancak bugün fırsat bulabildim diyor. Bizler buradan Pınar Hanım'a evet Avustralya'ya selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Mustafa Dolaş.

Evet, sıradaki istek şarkı yoğun istek alan değerli Elif Ergün'ün Annem şarkısı. Ayşe Hanım, aynı zamanda Dilek Hanım, Ahmet Bey, Sinan Bey ve Erol Bey, Gülay Hanım ve Hülya Hanım rica etmişler. Demişler ki Elif Hanım'ın, Elif Ergün'ün Annem şarkısını çalabilir misiniz diye. Gayet tabii ki Elif Ergün'ün en son çalışması Annem şarkısı. Bütün sosyal medyada ve bütün radyo mecralarında ve müzik mecralarında. Evet, gerçekten harika, duygu dolu bir şarkı olmuş. Elif Ergün Hanım'ın yüreğine, kalemine sağlık. Ve tabii ki değerli hocamız Mehmet Özkaya'nın da bestesi olduğu için ona da emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Evet, sıradaki şarkımız Haluk Levent'ten geliyor. Haluk Levent belki çoğunuz okudunuz. Geçen hafta bir rahatsız geçirdi. Ve tabii ki mide kanaması geçiren Haluk Levent hemen yoğun bakıma alındı. Ama şu an durumu biraz daha iyi. Midesindeki kanama durdurulmuş. Ve şu an ufak ufak eski sağlığına kavuşmak üzere biraz daha toparlanıyor. Kendisine buradan acil şifalar diliyoruz. İnşallah bir an önce toparlanır. Ve Haluk Levent gibi iyiliksever ve gerçekten ne derler, adam gibi adam. Bu değerli insanların uzun uzun yıllar aramızda bizlerle ve insanlarla olması lazım.

Evet değerli Radyo Metropol dinleyenleri, saat 9-11 arasındaki birlikteliğimizin yavaş yavaş sonuna geldik. Bugün de en güzel şarkılar, en güzel türküler ve tabii ki sizlerin istek şarkılarına yer vermeye çalıştım. Bizler yarın sabah saat 8-10 arasında burada yine mikrofonlarımızın başında olacağız. Siz değerli Radyo Metropol dinleyenlerini tabii ki radyolarınızın başına bekliyoruz. Efendim, ne derler? En güzel çiçekler bahçenizde, en sevdiğiniz insanlar yanınızda olsun. Lütfen en sevdiğiniz, en değer verdiğiniz insanları mümkün mertebe kendinizden uzaklaştırmayın. Evet, bu güzel Hamburg güneşli Hamburg sabahından herkese harika bir pazar günü diliyoruz. Efendim, güzel güzel eşofmanlarınızı giyin, göl kenarına, su kenarına, yürüyüşe, koşturmaya, pikniğe, yani kısacası bu güzel havada evde durmayalım. Efendim, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve tabii ki Radyo Metropol'de kalın. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz efendim. Mikrofonda ben Mustafa Dolaş. Yarın sabah saat 8-10 arasında görüşene dek hoşça kalın efendim.